go temere serhede zozana zozani sarını tenay Gerdeni eli fenani gerdeni kaza e poze peçüke fenani nükredi keva ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay Tili peçi fenani hemra kalama eti serbüke ve sevenge serey memkane sonra spine minane fincane peyfurine Mina sevecce seve kalatine çen sale kabı gice serey penanı daray Tırra ve kol ezere hurbuku te peş yaşare ve hamay Surete telya mı kalışine hine bu nesru sermay Sed yek sal emrim be çenti

0: Franchement, mon rouge. Non, non, non.
1: Babadan
2: önce müjdemi isterim.
1: Rabo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

Gelen azim malım harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim malım harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran azim malım harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim malım harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran azim malım harap.

Kurd İro, gelleki müda sarbilindir. Yeke vakete cani kuhil ve şan dinav çavi düşminda, bu düşmina da. Kahramaniye de gelleki mazına aş, Kurd Kurdistan era. Uşme kurdi nu, esi kut vizyana nu da. Demek şunu dedişim.

Yasemin diye Yasemin hoş diye Yasemin var içe mani kan Yasemin akali kali Zahari zahari ciddi gümme gümme bir terezi terez bambi bambur eçama Bakın ya dedi la bir şaret de destaz bu şüme dedi dersim aziriz şüme dersim aziriz Ne dişi ezleri bir sebebi reklam rüştün yeke kurmaca yeke acemme yeke Allah sulası bir açımın ucum yandaş yedi tırken mi diye ki ben zirabı çabı gülle bismi teyli çapıl bir ece porke jene kandile. Gerdem de recu de kondurayım tabi çartıyla bildim mi sen aşka faizi bir vermir atarı teyder bazı bir adı fırı kemine de seyhavi dina barış gülya. Mesel kuda tavan dedi ki Rami sana gildi ve levi şekeril yanagi ve ahmedi ile terzeyde hakimi. Şemli edi arabi haluka dedi gerdin ey khabkab geber kuharam ne kerem kim gel yaban okun o çıkavurin. Mücid ve terezü terez bağırır akvat yavşamına hiyalı hımakin rıge vay del vay del vay del vay del vay del vay del vay del vay del Ahlele arabe misur rası ve rabine abbaye kurul bayi şerkul bayi garbi çabur rası meteye gimine Aziz şümin ucem yandacı ile acem emdiye kapın zira ve çapın zireci porkeşin nav kandile gerden zire پنانی دکتره کی دولت جوید اتی یه چند کی دستانه کت یا خیال و خما کدر و مره قادر دو کل آتم لجمه به ظالم ایتون زانی کلو بیسمون یه فریدی را بیشم بیده کار کار جه دلمه لمه حب سالمه تمام از هیسی رو عبداله لدر ایمان با ویتمه کلو بیسمون یه منده سی خوابی دن آور رسولیا بسر خدا توانده کم را میشانه گلده میگونی یا ناغه وحمدی

0: Je suis en rouge. Mon dame.
1: Konuşuyor lan.
2: Baba lan önce müjdem isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

ey evina dilimin Roniya çavimin Mündiriya tekünde Kes kuy soru deramın.

çemek hep genme halo. Uyde çeme çetele çemek hep genme askere Romeo. Uyde sen mi kızın kelepçe beri mi tanere kadure ve tuzan.

reçama. Bakın ya dedi la işaret edes lan kusuma dedi dersim acelin cuma dersim acorim. Ne diş şeyleri bize ver reklamın üstünü yeke kurmaca yeke acemme yeke. Allah Resulü Asim'e racumin ucam yandaş yedi tırken mi diye ke ben zira ve çabı gülle bismi teyli çapıl bireyce porkeje nakandile. Gerdem de racu da kondurayam tabi çartıyla bildim ise aşka faizi bir vermir antara teyder bazı bir adı fırı kemine ve seyhavi dina varış gülya. Mesel kuda tavan dedi kim ramişane gildi ve leve şekerin yanakı ve ahmedi ile terzeyde hakimi. Şemli edi arabi halukat dedi gerdem ne kapkap geber kuharam ne kerem kim geli havan okun o çıkavurin. Mesih ve terezu terez bağırır akvat yavşamın akhiye aluka makin rıka vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel akhlele arabe misur rasu bir rabine abbaye kurul baye şerkul baye garbi çöpür rasu meteye gimine azizi şümin ucem yangazi yed acem emdiye kapın zira ve çöpün zireyce porkeşin nav kandile gerden zire. Panani doktora ki devlet ecvedatı ya çanta ki destana kut ya hiyalo

Hapsalemi tamam ede heşir abdaleri deri mana bavetim gelo vesmin emre de sehvavetin ağır resul ya. Bu sefer kadar tavanı dikim ramişana gildi megulü ya nabi Muhammed.